Ekbelejing elebo Enilile jinge ni oporo odumare Bakere ororun kun eyo Echu o t